Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalksar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

kadar korkmayın oğlum. Sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun, hadis

ya bak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

resmine bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz.

soruyu ümit ediyorum ki sabah saatlerinde kendinize sormuşsunuzdur. Ya da mesai bitiminde eğer eve dönme hazırlıkları içerisindeyseniz lütfen yeniden sorun. Bana şimdi ne lazım? İstatistikler yalan söylemiyor. Vaktimizin büyük bir kısmını mesai arkadaşlarımızla geçirdiğimiz düşünülürse her üç dostumuzdan birinin iş yerinden çıkması aslında çok da büyük bir sürpriz değil. Ama asıl mesele şu. O çok sevdiğimiz work bestie yani iş yeri kankası bizim için bir can simidi mi yoksa ayağımıza bağlanan bir taş mı? Verimlilik mi yoksa bir kahve daha mı? İkinciyi tercih ediyorum.

geldi. Sadece ağaçlar mı çiçek açacak? Tabii ki hayır. Özellikle yaşadığımız alanları çiçeklerle donatmak bence gayet iyi fikir. Ruhu beslemek dedikleri böyle bir şey işte. Mesela eğer mevsimlerden ilkbaharsa o zarif laleler baş köşeye kurulmalı. Yazın habercisi vazoların kraliçesi kesinlikle şakayıklar. Benim de favorim, dört gözle çıkmalarını bekliyorum. Soğuklar bastırdığında ise içinizi ısıtacak nergisleri sakın unutmayın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Programa güzel bir şeyle başladık. Mis gibi bir şey. Çiçekler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Gerçekten de çiçek kokusu insanın enerjisini birdenbire 180 derece artırabilir. Tamam, kabul ediyorum, bu bilimsel bir sonuç değil, tamamıyla benim fikrim. Eğer siz de hangi ayda hangi buketi kucaklayayım diyorsanız Flower 24'ün hazırladığı o efsane rehber bence tam size göre. Çiçekleri sulamayı unutmayın ama sevginizi de eksik etmeyin. Çünkü biliyoruz ki sevgiyle konuşulan çiçekler çok daha hızlı boy atıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gece dünyasından fütüristik bir haberle devam edelim. Japonya, Mayıs ayından itibaren Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda bagaj ve kargo taşıma işlerini Çin yapımı insansız robotlara emanet ediyor. Amaç sadece teknoloji şovu yapmak değil, ülkedeki ciddi iş gücü sıkıntısına çözüm bulmak ve o ağır valizlerin altında ter döken çalışanların yükünü biraz olsun hafifletmek. Gerçekten bu robotlar çok hünerli. 2028 yılına kadar denenecek. Eğer başarılı olurlarsa sadece bagaj taşımayacak, uçak kabinlerini de pırıl pırıl temizleyecekler.

Evet, valiz taşıyan robotlardan geçiyoruz uçan taksilere. New York'un o meşhur gökdelenlerinin arasında artık yeni bir kuş türü uçuyor. Airtol. Hani şu dikey kalkış yapan elektrikli hava aletleri. Denenmeye başlanmış. Normalde bir saatten önce gidemeyeceğiniz yere bu uçan taksiyle yolculuk tam 10 dakikanın altına düşüyormuş. Şaka değil, daha kahveni soğumadan havalimanındasınız. Pilot dahil tam 5 kişi binebiliyor. Elektrikli olduğu için ne gürültü var ne duman. Helikopter gibi kalkıyor ama kuğu gibi süzülüyor. Güzel değil mi?

Mac Miss Bun. Az önce uçan taksilerden bahsettim. Gerçekten hayatımız ne kadar kolaylaşır değil mi? Düşünsenize, taksiye biniyorsunuz ve şoföre bulutların arasından git diyorsun. Ha, bizde bunun normalleşmesi ne kadar sürer bilmiyorum ama sonuçta trafik derdinden komple kurtulma olasılığını düşünmek bile bence çok keyifli. Trafik lambası yok, kornaya basmak yok. Geleceğin ulaşımı için motorları çalıştırdık.

Malum bahar geldi. Aklımız, fikrimiz yollarda. Spor ne olacak? O pazartesi başlayıp salı günü bıraktığımız diyetler. Tozlu spor ayakkabılarını raftan indirme vakti geldi sevgili dinleyen. Spotify artık sadece kulağımıza değil kaslarımıza da hitap etmeye hazırlanıyor. Hem müzik bitti, podcast bitti, şimdi sıra fitness modunda. Artık sadece bir müzik platformu gibi değil, aynı zamanda dijital spor salonumuz olacakmış. Antrenman videoları yüklenecek, yönlendirme egzersizleri yapılacak ve elbette uzun zaman önce devreye girmişti zaten. Akıllı çalma listeleri oluşturulacak. İster evde, ister yolda, ister koltuğunuzda. Enerjiye ihtiyaç var. Ha ben olsam radyoyu tercih ederim elbette. Ayrılık.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hobi dediğim böyle olur denilecek haberlerden bir tanesiyle devam ediyoruz. Kaliforniya'dan David Shigok işi biraz, daha doğrusu bayağı bir büyütmüş. 27 yıllık bir emeğin minyatür ama devasa hikayesinden bahsedeyim. David amcamız tam 27 yıl önce bir yola çıkmış ve evinin bahçesini adım adım Disneyland temalı minyatür parka dönüştürmüş. People dergisinin özel haberine göre bu öyle sadece maketlerden ibaret bir yer değil. Bildiğiniz yaşayan bir dünya. Detaylar gerçekten şaşırtıyor. Evdeyim diyorsun ama Disneyland'dasın. Düşünsene, sabah kalkıyorsun, elinde kahven, arka bahçeye çıkıyorsun ve karşında uyan güzelin kalesi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Yani sevgili dinleyen, hayallerinizi gerçekleştirmek için illa koca bir arazi ya da milyarlarca dolara çok da gerek yok. Bazen bir arka bahçe ve 27 yıllık bir azim dünyanın en mutlu yerini evinize getirmeye yetiyor. Tabii komşuları merak ediyorum. Hayallerimizden asla vazgeçmeyelim. Kulaklarınız da bizde kalmaya devam etsin.

yeşil sahalarda artık dudak okuma devri kapanıyor. Çünkü ağzını kapatanın vay hani diyebileceğimiz futbol dünyasını karıştıracak bomba gibi bir haber var. İFAB yani o meşhur kuralları koyan abiler 2026 Dünya Kupası öncesinde disiplini elden bırakmıyorlar. Sahada gizli saklı konuşayım. Ne dediğim anlaşılmasın dönemi artık doğrudan kırmızı kartla bitebilir. Doğrudan kırmızı. Sadece ağız kapama değil, kararları protesto etmek amacıyla sahayı terk eden oyuncular veya takımı sahadan çekmeye çalışan teknik sorumlular da artık doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak. Yani o meşhur takımı çekiyorum restleri artık takımı 10 kişi bırakmak anlamına gelebilir. Tabii hep ceza yok. Biraz da oyuncuları sevindirecek bir haber var. Dünya Kupası'nın 48 takımlı yeni formatında maç sayısı arttığı için grup maçlarından sonra tüm sarı kartlar siliniyor. Çeyrek finalden sonra da bir kez daha af gelecekmiş.

Sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: bir halin sevgi.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi.

Güzel bir perşembe gününü paylaşmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Adım adım bayram tatili de yaklaşıyor. Bayram için, tatil için hazırlıklar devam ederken biz de bu perşembe gününde günün 2 saatini birlikte paylaşıyoruz. Peki, ben Rania, mikrofonun başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel perşembenin 2 saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Bayram yaklaşıyor, bayram tatili de yaklaşıyor. Bayram tatilinin, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte herkes tatil programı yaptı ama ümit ediyorum sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz tatil programları yapmışsınızdır. Çünkü daha deniz suyu sıcaklıkları tam olarak ısınmadı. Tam olarak tatil yapabileceğimiz zamanda değiliz. Bayram boyunca da ülke genelinde yağış geçişleri bekleniyor zaten. Bence en güzeli bu 9 günlük tatili hem akraba ziyaretleriyle hem de dinlenerek hem de bir arada vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz. Hala program yapmadıysanız benden size küçük bir tavsiye. Bayram tatili yaklaşırken sevdiklerinizle bir arada olmayı, nerede o eski bayramlar diye söylenen büyüklerinizi ziyaret edip eski bayramları yad etmeyi unutmayın. Güzel bir bayram geçirmenizi ümit ediyorum. Tabii ki yola çıkacaklar, trafik kurallarına uysunlar. Tabii ki şehir değiştirecek olanlar yanlarına gidecekleri şehre göre kıyafet almayı da ihmal etmesinler diye hatırlatmış olalım. Anneler her zaman olabilecek şeyleri düşünüp her hatırlatmayı yapma gereğini duyarlar biliyorsunuz. Bayram gelmeden de biz de bu küçük hatırlatmaları yapalım anneler yerine diyelim. Bayram hazırlıklarına devam ederken en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim.

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası artık sosyal medya. Her geçen gün daha fazla kullanıyoruz. Azaltalım, biraz daha uzaklaşalım derken, şahsen ben ekran süreme bakıyorum, geçen aylara nazaran biraz daha yükselmiş. Oysaki biraz daha azaltmak lazım. Biraz daha el işlerine yönelebilirsiniz. Bu sene mesela şu takke şeklindeki örgü bereler ya da bandanalar, örgü bandanalar çok moda. Bir günde birkaç saatte hatta bitirebiliyorsunuz. El işi yapmanın el göz koordinasyonunu arttırdığını, odaklanmayı kuvvetlendirdiğini biliyorsunuz. Bırakın telefonu bir kenara, alın elinize tığ, ip, şiş, ne varsa örebileceğiniz, bayram gelmeden sevdikleri bayramda hediye edebileceğiniz o güzel verelerden, şapkalardan, bandanalardan örebilirsiniz, örmeye başlayabilirsiniz. Sosyal medyayı bir kenara bırakmak lazım. Peki, sosyal medya dedik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ama zihnimizi doğrudan etkiliyor. Güncel araştırmalar sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını söylüyor. Bilgi işleme kapasitemizi değiştiriyor. Bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratıyor. İşte bu yüzden diyorum size. Alın tığ, şiş, ne varsa evde. Bayram gelmeden sevdiklerinize küçük hediyeler hazırlayın. Hem de sosyal medyadan uzaklaşmış olursunuz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yalnız kalmak mı, yalnız olmak mı, sevdiklerinizle bir arada olmak mı? Yani hepsinin yeri farklı bence. Ben yalnız vakit geçirmeyi de seviyorum. Bazı zamanlarda yalnız kalmak da güzel geliyor, iyi geliyor insana. Ama bazen yalnızlık da hiç çekilmiyor. Bu dengeyi kurmanız lazım. İşte bu dengeyi kurarken özellikle sevdiklerinizle vakit geçirdiğiniz, sosyalleştiğiniz anların dışında psikolojik sağlığınız için günlük rutininize yalnız zamanlar da eklemeyi ihmal etmeyin diyorlar. Her ne kadar evet yalnızlık bağışıklığı düşürüyor, evet yalnızlık ruh halini olumsuz etkiliyor ama seçilmiş yalnızlığın yalnız başına geçiren zamanın da önemli olduğunu söylüyorlar. Bu da küçük bir dipnot olarak aklınızda olsun. Yalnız geçirdiğiniz zamanlarda da en sevdiğiniz şarkılar hayatın ritminde radyonuz açık olsun.

0: Son zamanlarda Z kuşağı arasında hızla yayılan ve sosyal medyada da viral olan yatakta çürüme akımı büyük tartışma yarattı. Bed rotting, bütün gün yataktan çıkmamanın masum bir dinlenme mi yoksa bir psikolojik sorun habercisi mi olduğunu tartışıyorlar. Uzmanlar ikiye bölündüler. Bu Z kuşağının yeni trendi yatakta çürümenin, yatakta fazla vakit geçirmenin onlara iyi geldiğini söylese de uzmanlar aynı görüşte değiller. Çünkü hem hareket etmiyorlar hem bütün gün yataktan çıkmayarak saatlerce telefon, bilgisayar ekranına bakıyorlar. Yemeklerini de yatakta yiyorlar, hareket etmiyorlar. Dolayısıyla bu durum gerçekten onları olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada da bu akım çığ gibi büyüse de siz yine de her akıma kulak asmayın. Hatta sosyal medyadaki akımların pek çoğunun size iyi gelmediğini hatırlatmış olayım. Hareket edin, dans edin, yatağınızı mümkünse sadece geceleri uyumak için kullanın.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri. Bilemezsin.

Aromaterapinin, güzel kokuların bugüne kadar ruh halimizi iyileştirdiğinden hep bahsettik. Sadece ruh halimizi iyileştirmiyor, iyi bir uyku da vaat ediyor bize bazı kokular. Stresli zamanlardan uzaklaşmak istediğinizde, biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzda kokusuyla sakinleştirebilecek, ruh halinize iyi gelecek kokulardan bahsetmek istiyorum. Lavanta listenin başında. Özellikle rahatlatıcı, ruh halinize iyi gelen kokular arasında ilk sırada lavantanın yer aldığını biliyorsunuz. Çünkü eskiden beri o lavanta kesecikleri hep çekmecelerimizde vardı. Belki de hep iyi geliyordu bize. Bergamot çiçeğinin, papatyanın, özellikle gece yatmadan önce çayını içtiğinizde de papatya kokusunun da iyi geldiğini söylüyorlar. Yasemin çiçeklerinin o muhteşem kokusu kesinlikle sakinleştiriyor. Menşei ülkesi Hindistan olan mira ağacının reçinesinden elde edilen mür kokusunun da sakinleştirici etkisi olduğunu söylüyorlar. Daha önce hiç denk gelmedim. Denk gelirsen bir koklayalım bakalım nasılmış acaba. Ada çayının, hatta son zamanlarda ada çayı tütsüsü çok fazla konuşuluyor. Ada çayının da stresi azalttığı, iyi bir enerji verdiği biliniyor. Keskin ve sert kokusu sayesinde solunum yolunuzu rahatlatan biberiye de ruh sağlığınıza iyi geliyor. Ve siz bu kokuları doğru zamanda kullanırsanız ruh halinize iyi gelecek aromaterapi kokuları sayesinde de kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz, unutmayın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

sosyal medyada en severek takip ettiğim ünlü Tarkan herhalde. O kadar pozitif paylaşımlar yapıyor ki geçtiğimiz günlerde yine bir paylaşım yaptı stüdyodan. Gelecek yaz için şarkı müjdesi verdi ama milli takım şarkısı beklentilerine de son noktayı koymayı ihmal etmedi. Bir oluruz yolunda gibi bir şarkı yazmışım bir kere. Yenisini yazmak gibi bir niyetimde, düşüncemde yok diye son noktayı koymuş oldu. Yeni şarkı yazanlara da başarılar diledi. Hatta dedi ki tüm o yazılan marşlar, tüm yazılan şarkıların hepsi çalınsın, bir olalım hep birlikte. Önemli olan o birliği, o beraberliği koruyabilmek dedi. Tarkan milli takım şarkısı açıklamasını yaptı. Hatırlatmış olalım biz de. Yeni şarkılarını da tabii ki merakla bekliyoruz. Yazın bol bol Tarkan dinleyecekmişiz gibi gözüküyor.

Şimdi bayram yaklaşırken tabii ki bayramda sahne alacak ünlülerin nerede sahne alacağı, ne kadar ücretler kazanacağı da en çok konuşulan haberler arasında. Yok, ben ücretleri ve nerede sahne alacaklarını söylemeyeceğim ama siz mutlaka görmüşsünüzdür. Eğer plan program içerisinde sevdiğiniz sanatçıları izlemek de varsa bayram boyunca pek çok ünlü çalışmayı tercih edecek. Onlar bizim gibi bayram tatili yapmıyorlar pek çoğu. Peki bayram tatili yaklaşırken sizin bayramlık planlarınız neler? Hala şekillenmediyse sevdiklerinizle bir arada olmayı, büyükleriniz hala hayattayken onlarla birlikte vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin. O halde bayramlıklar hazırlansın. Eskiden bizim yaptığımız gibi kırmızı pabuçlar başucuna konsun. Sabah uyandığınızda bayram sabahında erkenden uyanıp bayrama erkenden başlayın. Nerede o eski bayramlar diye söylenmek yerine eski bayramları yad edelim bu bayram bence.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

0: say, gerisi kolay.
1: Pek çok ünlü ismin dünyada pek çok örneği var. Hayatı filmlere konu oluyor. E tabii ki bizde de hayatı filmlere konu olan pek çok ünlü isim var. Özcan Deniz de bu isimler arasına eklenecek müjdeyi verdi. Hayat hikayesini film yapmaya karar vermiş sevgili Özcan Deniz. Gerek şarkıları gerek filmleriyle gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Özcan Deniz geçtiğimiz gün 54. yaş gününü kutladı. Yeni film projesiyle ilgili de ilk ipuçlarını hayranlarıyla paylaştı. Son olarak Öykü Karayel ile başrollerini paylaştığı Son Yemek adlı filmde hem kamera karşısında geçen hem de yönetmen koltuğuna oturan Özcan Deniz, yeni film projesi olduğunu müjdeledi. Gerçek hayatının kesiti olan bir film yapacağını dile getirdi. Hatta fareli ev olacağını da duyurdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özcan Deniz, filmin adını da açıklamış oldu. Biz de merakla bekliyoruz tabii ki. Bakalım ne zaman gelecek yeni filmin vizyon tarihinin müjdesi.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366. www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

Kredi kartından harcama yapıyorsanız eğer, belki de her ay otomatik hesaptan ödeniyor kredi kartı harcamaları. Hiç ekstrenizi kontrol ediyor musunuz? Küçük bir detay gözünüzden kaçıyor olabilir. Fazla ödeme yapıyor olabilirsiniz. Bir dönem ihtiyaç duydunuz ama daha sonra varlığını bile unuttunuz. Zombi abonelikleri fazladan ödüyor olabilirsiniz. Tüketici Hakları Derneği'nden gelen bir uyarı ile birlikte ben de hatırlatmak istiyorum. İlk ay ücretsiz gibi kampanyalarla başlayan üyeliklerin iptal edilmediği takdirde yıllarca fark etmeden devam edebildiğini söylüyorlar. Kredi kartı ekstrenizi düzenli kontrol etmeniz konusunda uyarmışlar. Ben de hatırlatmış olayım. Gereksiz, fazladan zombi abonelikler, gereksiz ödemelerde canınızı sıkmasın. Kart aboneliklerini şöyle bir kontrol etmekte fayda var diyelim hanımlar beyler.

Eskiler ne demişse doğru söylemiş. Mesela bir söz vardır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derlerdi eskiler. Bilenler, duyanlar mutlaka vardır aranızda. İşte bunu araştırmalarla da kanıtlamışlar. Kimlerle diyor, vakit geçirdiniz diyor uzmanlar. Kim olduğunuzu belirliyor diyor. Sosyal çevrenin ruh sağlığınızı önemli ölçüde etkilediğini, destekleyici ilişkilerin streste başa çıkmanızı sağlarken toksik çevrelerin kaygı yaratabildiğini söylüyor uzman psikolog. Bazı insanların yanında kendimizi sebepsizce iyi hissederiz. Yalnızca bir gülüşleri bile içimizi ısıtır derken, bazılarıyla birlikteyken modumuz düşer, fark etmeden sessizleşiriz, mutsuzlaşırız diyorlar. Yani kiminle vakit geçirdiğiniz gerçekten önemli. Yani eskilerin dediği gibi, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. O kadar doğru ki.

Güzel bir Perşembe günü dedik, hafta sonuna ve dahi bayram tatiline bir adım daha yaklaştık. Perşembenin tadını hayatın ritmiyle birlikte çıkarttık. Bugün de iki saati birlikte paylaştık. Yanı başınızdaki radyoda

kesmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

zaten. Ben ihtiyaca binaen aşk icat et.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz.

Bu soruyu ümit ediyorum ki sabah saatlerinde kendinize sormuşsunuzdur. Ya da mesai bitiminde eğer eve dönme hazırlıkları içerisindeyseniz lütfen yeniden sorun. Bana şimdi ne lazım? İstatistikler yalan söylemiyor. Vaktimizin büyük bir kısmını mesai arkadaşlarımızla geçirdiğimiz düşünülürse her üç dostumuzdan birinin iş yerinden çıkması aslında çok da büyük bir sürpriz değil. Ama asıl mesele şu. O çok sevdiğimiz work best yani iş yeri kankası bizim için bir can simidi mi yoksa ayağımıza bağlanan bir taş mı? Verimlilik mi yoksa bir kahve daha mı? İkinciyi tercih ediyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

geldi. Sadece ağaçlar mı çiçek açacak? Tabii ki hayır. Özellikle yaşadığımız alanları çiçeklerle donatmak bence gayet iyi fikir. Ruhu beslemek dedikleri böyle bir şey işte. Mesela eğer mevsimlerden ilkbaharsa o zarif laleler baş köşeye kurulmalı. Yazın habercisi vazoların kraliçesi kesinlikle şakayıklar. Benim de favorim, dört gözle çıkmalarını bekliyorum. Soğuklar bastırdığında ise içinizi ısıtacak nergisleri sakın unutmayın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

güzel bir şeyle başladık. Mis gibi bir şey. Çiçekler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Gerçekten de çiçek kokusu insanın enerjisini birdenbire 180 derece artırabilir. Tamam, kabul ediyorum, bu bilimsel bir sonuç değil, tamamıyla benim fikrim. Eğer siz de hangi ayda hangi buketi kucaklayayım diyorsanız Flower 24'ün hazırladığı o efsane rehber bence tam size göre. Çiçekleri sulamayı unutmayın ama sevginizi de eksik etmeyin. Çünkü biliyoruz ki sevgiyle konuşulan çiçekler çok daha hızlı boyatıyor.

dünyasından fütüristik bir haberle devam edelim. Japonya Mayıs ayından itibaren Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda bagaj ve kargo taşıma işlerini Çin yapımı insansız robotlara emanet ediyor. Amaç sadece teknoloji şovu yapmak değil, ülkedeki ciddi iş gücü sıkıntısına çözüm bulmak ve o ağır valizlerin altında ter döken çalışanların yükünü biraz olsun hafifletmek. Gerçekten bu robotlar çok hünerli. 2028 yılına kadar denenecek. Eğer başarılı olurlarsa sadece bagaj taşımayacak, uçak kabinlerini de pırıl pırıl temizleyecekler.

valiz taşıyan robotlardan geçiyoruz uçan taksilere. New York'un o meşhur gökdelenlerinin arasında artık yeni bir kuş türü uçuyor. Airtol. Hani şu dikey kalkış yapan elektrikli hava aletleri. Denenmeye başlanmış. Normalde bir saatten önce gidemeyeceğiniz yere bu uçan taksiyle yolculuk tam 10 dakikanın altına düşüyormuş. Şaka değil, daha kahveni soğumadan havalimanındasınız. Pilot dahil tam 5 kişi binebiliyor. Elektrikli olduğu için ne gürültü var ne duman. Helikopter gibi kalkıyor ama kuğu gibi süzülüyor. Güzel değil mi?

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Mac Miss Bot. Az önce uçan taksilerden bahsettim. Gerçekten hayatımız ne kadar kolaylaşır değil mi? Düşünsenize, taksiye biniyorsunuz ve şoföre bulutların arasından git diyorsun. Ha, bizde bunun normalleşmesi ne kadar sürer bilmiyorum ama sonuçta trafik derdinden komple kurtulma olasılığını düşünmek bile bence çok keyifli. Trafik lambası yok, kornaya basmak yok. Geleceğin ulaşımı için motorları çalıştırdık.

Malum bahar geldi. Aklımız, fikrimiz yollarda. Spor ne olacak? O pazartesi başlayıp salı günü bıraktığımız diyetler. Tozlu spor ayakkabılarını raftan indirme vakti geldi sevgili dinleyen. Spotify artık sadece kulağımıza değil kaslarımıza da hitap etmeye hazırlanıyor. Yani müzik bitti, podcast bitti, şimdi sıra fitness modunda. Artık sadece bir müzik platformu gibi değil, aynı zamanda dijital spor salonumuz olacakmış. Antrenman videoları yüklenecek, yönlendirme egzersizleri yapılacak ve elbette uzun zaman önce devreye girmişti zaten. Akıllı çalma listeleri oluşturulacak. İster evde, ister yolda, ister koltuğunuzda. Enerjiye ihtiyaç var. Ha ben olsam radyoyu tercih ederim elbette. Ayrılın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hobi dediğim böyle olur denilecek haberlerden bir tanesiyle devam ediyoruz. Kaliforniya'dan David Shigok işi biraz, daha doğrusu bayağı bir büyütmüş. 27 yıllık bir emeğin minyatür ama devasa hikayesinden bahsedeyim. David amcamız tam 27 yıl önce bir yola çıkmış ve evinin bahçesini adım adım Disneyland temalı minyatür parka dönüştürmüş. People dergisinin özel haberine göre bu öyle sadece maketlerden ibaret bir yer değil. Bildiğiniz yaşayan bir dünya. Detaylar gerçekten şaşırtıyor. Evdeyim diyorsun ama Disneyland'dasın. Düşünsene, sabah kalkıyorsun, elinde kahven, arka bahçeye çıkıyorsun ve karşında uyan güzelin kalesi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Yani sevgili dinleyen, hayallerinizi gerçekleştirmek için illa koca bir arazi ya da milyarlarca dolara çok da gerek yok. Bazen bir arka bahçe ve 27 yıllık bir azim dünyanın en mutlu yerini evinize getirmeye yetiyor. Tabii komşuları merak ediyorum. Hayallerimizden asla vazgeçmeyelim. Kulaklarınız da bizde kalmaya devam etsin.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yeşil sahalarda artık dudak okuma devri kapanır. Çünkü ağzını kapatanın vay hane diyebileceğimiz futbol dünyasını karıştıracak bomba gibi bir haber var. İFAB, yani o meşhur kuralları koyan abiler, 2026 Dünya Kupası öncesinde disiplini elden bırakmıyorlar. Sahada gizli saklı konuşayım, ne dediğim anlaşılmasın dönemi artık doğrudan kırmızı kartla bitebilir. Doğrudan kırmızı. Sadece ağız kapama değil, kararları protesto etmek amacıyla sahayı terk eden oyuncular veya takımı sahadan çekmeye çalışan teknik sorumlular da artık doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak. Yani o meşhur takımı çekiyorum restleri artık takımı 10 kişi bırakmak anlamına gelebilir. Tabii hep ceza yok. Biraz da oyuncuları sevindirecek bir haber var. Dünya Kupası'nın 48 takımlı yeni formatında maç sayısı arttığı için grup maçlarından sonra tüm sarı kartlar siliniyor. Çeyrek finalden sonra da bir kez daha af gelecekmiş.

Karnaval'ın maalesef bugün de sona geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşça kalın.

Güzel bir perşembe gününü paylaşmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Adım adım bayram tatili de yaklaşıyor. Bayram için, tatil için hazırlıklar devam ederken biz de bu perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaşıyoruz. Peki, ben Rania, mikrofonun başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel perşembenin iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Bayram yaklaşıyor, bayram tatili de yaklaşıyor. Bayram tatilinin, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte herkes tatil programı yaptı ama ümit ediyorum sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz tatil programları yapmışsınızdır. Çünkü daha deniz suyu sıcaklıkları tam olarak ısınmadı. Tam olarak tatil yapabileceğimiz zamanda değiliz. Bayram boyunca da ülke genelinde yağış geçişleri bekleniyor zaten. Bence en güzeli bu 9 günlük tatili hem akraba ziyaretleriyle hem de dinlenerek hem de bir arada vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz. Hala program yapmadıysanız benden size küçük bir tavsiye. Bayram tatili yaklaşırken sevdiklerinizle bir arada olmayı, nerede o eski bayramlar diye söylenen büyüklerinizi ziyaret edip eski bayramları yad etmeyi unutmayın. Güzel bir bayram geçirmenizi ümit ediyorum. Tabii ki yola çıkacaklar, trafik kurallarına uysunlar. Tabii ki şehir değiştirecek olanlar yanlarına gidecekleri şehre göre kıyafet almayı da ihmal etmesinler diye hatırlatmış olalım. Anneler her zaman olabilecek şeyleri düşünüp her hatırlatmayı yapma gereğini duyarlar biliyorsunuz. Bayram gelmeden de biz de bu küçük hatırlatmaları yapalım anneler yerine diyelim. Bayram hazırlıklarına devam ederken en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim.

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası artık sosyal medya. Her geçen gün daha fazla kullanıyoruz. Azaltalım, biraz daha uzaklaşalım derken, şahsen ben ekran süreme bakıyorum, geçen aylara nazaran biraz daha yükselmiş. Oysaki biraz daha azaltmak lazım. Biraz daha el işlerine yönelebilirsiniz. Bu sene mesela şu takke şeklindeki örgü bereler ya da bandanalar, örgü bandanalar çok moda. Bir günde birkaç saatte hatta bitirebiliyorsunuz. El işi yapmanın el göz koordinasyonunu arttırdığını, odaklanmayı kuvvetlendirdiğini biliyorsunuz. Bırakın telefonu bir kenara, alın elinize tığ, ip, şiş, ne varsa örebileceğiniz, bayram gelmeden sevdikleriniz, ellerinize bayramda hediye edebileceğiniz o güzel berelerden, şapkalardan, bandanalardan örebilirsiniz, örmeye başlayabilirsiniz. Sosyal medyayı bir kenara bırakmak lazım. Peki, sosyal medya dedik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ama zihnimizi doğrudan etkiliyor. Güncel araştırmalar sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını söylüyor. Bilgi işleme kapasitemizi değiştiriyor. Bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratıyor. İşte bu yüzden diyorum size. Alın tığ, şiş, ne varsa evde. Bayram gelmeden sevdiklerinize küçük hediyeler hazırlayın. Hem de sosyal medyadan uzaklaşmış olursunuz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yalnız kalmak mı, yalnız olmak mı, sevdiklerinizle bir arada olmak mı? Yani hepsinin yeri farklı bence. Ben yalnız vakit geçirmeyi de seviyorum. Bazı zamanlarda yalnız kalmak da güzel geliyor, iyi geliyor insana. Ama bazen yalnızlık da hiç çekilmiyor. Bu dengeyi kurmanız lazım. İşte bu dengeyi kurarken özellikle sevdiklerinizle vakit geçirdiğiniz, sosyalleştiğiniz anların dışında psikolojik sağlığınız için günlük rutininize yalnız zamanlar da eklemeyi ihmal etmeyin diyorlar. Her ne kadar evet yalnızlık bağışıklığı düşürüyor, evet yalnızlık ruh halini olumsuz etkiliyor ama seçilmiş yalnızlığın yalnız başına geçirilen zamanında önemli olduğunu söylüyorlar. Bu da küçük bir dipnot olarak aklınızda olsun. Yalnız geçirdiğiniz zamanlarda da en sevdiğiniz şarkılar hayatın ritminde radyonuz açık olsun.

0: Son zamanlarda Z kuşağı arasında hızla yayılan ve sosyal medyada da viral olan yatakta çürüme akımı büyük tartışma yarattı. Bed rotting, bütün gün yataktan çıkmamanın masum bir dinlenme mi yoksa bir psikolojik sorun habercisi mi olduğunu tartışıyorlar. Uzmanlar ikiye bölündüler. Bu Z kuşağının yeni trendi yatakta çürümenin, yatakta fazla vakit geçirmenin onlara iyi geldiğini söylese de uzmanlar aynı görüşte değiller. Çünkü hem hareket etmiyorlar, hem bütün gün yataktan çıkmayarak saatlerce telefon, bilgisayar ekranına bakıyorlar. Yemeklerini de yatakta yiyorlar, hareket etmiyorlar. Dolayısıyla bu durum gerçekten onları olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada da bu akım çığ gibi büyüse de siz yine de her akıma kulak asmayın. Hatta sosyal medyadaki akımların pek çoğunun size iyi gelmediğini hatırlatmış olayım. Hareket edin, dans edin, yatağınızı mümkünse sadece geceleri uyumak için kullanın.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

Aromaterapinin, güzel kokuların bugüne kadar ruh halimizi iyileştirdiğinden hep bahsettik. Sadece ruh halimizi iyileştirmiyor, iyi bir uyku da vaat ediyor bize bazı kokular. Stresli zamanlardan uzaklaşmak istediğinizde, biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzda kokusuyla sakinleştirebilecek, ruh halinize iyi gelecek kokulardan bahsetmek istiyorum. Lavanta listenin başında. Özellikle rahatlatıcı, ruh halinize iyi gelen kokular arasında ilk sırada lavantanın yer aldığını biliyorsunuz. Çünkü eskiden beri o lavanta kesecikleri hep çekmecelerimizde vardı. Belki de hep iyi geliyordu bize. Bergamot çiçeğinin, papatyanın, özellikle gece yatmadan önce çayını içtiğinizde de papatya kokusunun da iyi geldiğini söylüyorlar. Yasemin çiçeklerinin o muhteşem kokusu kesinlikle sakinleştiriyor. Menşei ülkesi Hindistan olan mira ağacının reçinesinden elde edilen mür kokusunun da sakinleştirici etkisi olduğunu söylüyorlar. Daha önce hiç denk gelmedim. Denk gelirsen bir koklayalım bakalım nasılmış acaba. Ada çayının, hatta son zamanlarda ada çayı tütsüsü çok fazla konuşuluyor. Ada çayının da stresi azalttığı, iyi bir enerji verdiği biliniyor. Keskin ve sert kokusu sayesinde solunum yolunuzu rahatlatan biberiye de ruh sağlığınıza iyi geliyor. Ve siz bu kokuları doğru zamanda kullanırsanız ruh halinize iyi gelecek aromaterapi kokuları sayesinde de kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz, unutmayın.

Jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme,

sosyal medyada en severek takip ettiğim ünlü Tarkan herhalde. O kadar pozitif paylaşımlar yapıyor ki geçtiğimiz günlerde yine bir paylaşım yaptı stüdyodan. Gelecek yaz için şarkı müjdesi verdi ama milli takım şarkısı beklentilerine de son noktayı koymayı ihmal etmedi. Bir oluruz yolunda gibi bir şarkı yazmışım bir kere. Yenisini yazmak gibi bir niyetim de düşüncem de yok diye son noktayı koymuş oldu. Yeni şarkı yazanlara da başarılar diledi. Hatta dedi ki tüm o yazılan marşlar, tüm yazılan şarkıların hepsi çalınsın. Bir olalım hep birlikte. Önemli olan o birliği, o beraberliği koruyabilmek dedi. Tarkan milli takım şarkısı açıklamasını yaptı. Hatırlatmış olalım biz de. Yeni şarkılarını da tabii ki merakla bekliyoruz. Yazın bol bol Tarkan dinleyecekmişiz gibi gözüküyor.

Şimdi bayram yaklaşırken tabii ki bayramda sahne alacak ünlülerin nerede sahne alacağı, ne kadar ücretler kazanacağı da en çok konuşulan haberler arasında. Yok, ben ücretleri ve nerede sahne alacaklarını söylemeyeceğim ama siz mutlaka görmüşsünüzdür. Eğer plan program içerisinde sevdiğiniz sanatçıları izlemek de varsa bayram boyunca pek çok ünlü çalışmayı tercih edecek. Onlar bizim gibi bayram tatili yapmıyorlar pek çoğu. Peki bayram tatili yaklaşırken sizin bayramlık planlarınız neler? Hala şekillenmediyse sevdiklerinizle bir arada olmayı, büyükleriniz hala hayattayken onlarla birlikte vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin. O halde bayramlıklar hazırlansın. Eskiden bizim yaptığımız gibi kırmızı pabuçlar başucuna konsun. Sabah uyandığınızda bayram sabahında erkenden uyanıp bayrama erkenden başlayın. Nerede o eski bayramlar diye söylenmek yerine eski bayramları yad edelim bu bayram bence.

Hakanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: time. Gerisi kolay.
1: Pek çok ünlü ismin dünyada pek çok örneği var. Hayatı filmlere konu oluyor. E tabii ki bizde de hayatı filmlere konu olan pek çok ünlü isim var. Özcan Deniz de bu isimler arasına eklenecek müjdeyi verdi. Hayat hikayesini film yapmaya karar vermiş sevgili Özcan Deniz. Gerek şarkıları gerek filmleriyle gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Özcan Deniz geçtiğimiz gün 54. yaş gününü kutladı. Yeni film projesiyle ilgili de ilk ipuçlarını hayranlarıyla paylaştı. Son olarak Öykü Karayel ile başrollerini paylaştığı Son Yemek adlı filmde hem kamera karşısında geçen hem de yönetmen koltuğuna oturan Özcan Deniz, yeni film projesi olduğunu müjdeledi. Gerçek hayatının kesiti olan bir film yapacağını dile getirdi. Hatta fareli ev olacağını da duyurdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özcan Deniz, filmin adını da açıklamış oldu. E biz de merakla bekliyoruz tabii ki. Bakalım ne zaman gelecek yeni filmin vizyon tarihinin müjdesi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Kredi kartından harcama yapıyorsanız eğer, belki de her ay otomatik hesaptan ödeniyor kredi kartı harcamaları. Hiç ekstrenizi kontrol ediyor musunuz? Küçük bir detay gözünüzden kaçıyor olabilir. Fazla ödeme yapıyor olabilirsiniz. Bir dönem ihtiyaç duydunuz ama daha sonra varlığını bile unuttunuz. Zombi abonelikleri fazladan ödüyor olabilirsiniz. Tüketici Hakları Derneği'nden gelen bir uyarı ile birlikte ben de hatırlatmak istiyorum. İlk ay ücretsiz gibi kampanyalarla başlayan üyeliklerin iptal edilmediği takdirde yıllarca fark etmeden devam edebildiğini söylüyorlar. Kredi kartı ekstrenizi düzenli kontrol etmeniz konusunda uyarmışlar. Ben de hatırlatmış olayım. Gereksiz, fazladan zombi abonelikler, gereksiz ödemelerde canınızı sıkmasın. Kart aboneliklerini şöyle bir kontrol etmekte fayda var diyelim hanımlar beyler.

Eskiler ne demişse doğru söylemiş. Mesela bir söz vardır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derlerdi eskiler. Bilenler, duyanlar mutlaka vardır aranızda. İşte bunu araştırmalarla da kanıtlamışlar. Kimlerle diyor, vakit geçirdiniz diyor uzmanlar. Kim olduğunuzu belirliyor diyor. Sosyal çevrenin ruh sağlığınızı önemli ölçüde etkilediğini, destekleyici ilişkilerin streste başa çıkmanızı sağlarken toksik çevrelerin kaygı yaratabildiğini söylüyor uzman psikologlar. Bazı insanların yanında kendimizi sebepsizce iyi hissederiz. Yalnızca bir gülüşleri bile içimizi ısıtır derken, bazılarıyla birlikteyken modumuz düşer, fark etmeden sessizleşiriz, mutsuzlaşırız diyorlar. Yani kiminle vakit geçirdiğiniz gerçekten önemli. Yani eskilerin dediği gibi, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. O kadar doğru ki.

Güzel bir Perşembe günü dedik, hafta sonuna ve dahi bayram tatiline bir adım daha yaklaştık. Perşembenin tadını hayatın ritmiyle birlikte çıkarttık. Bugün de iki saati birlikte paylaştık. Yanı başınızdaki radyoda en sevdiğiniz şarkılar sizinle buluşmaya devam edecek. Müziğiniz hep açık olsun. Biz yarın yine cuma gününde hayatın ritminde buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. Gel, dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık, tükendim artık. Bir son ver gel, sarılmasan olur.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çoğu kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere.